0: Tomze debunga kapsuna jutus. Tomze ginga chichik jus.
1: Oya, porto.
0: Ngachini jus. Ngachu sum jus, nezu kemindo. Baga gyordo.
1: Gyordo, shaulib, gyordo.
0: Tondo gyordo.